0: konuşanda, nerede konuşanda? O mayla, CEO de arıyor, nerede konuşanda? Vare vare no, CEO de arıyor. Konna koto, ma dekiru ka ya?
1: Shikikan, urushi kasai. Kore mo shikata wa nai koto desu. Kono futari wo tsurete ikeba, shinkun no hayasa dake no yaku. Nakunareta futari wa, teikoku no yushi deshita. Kore kara mo, ware ware wo mimamotte kuru deshou.